mu adie bia na tesi wo mene me kunu ntam na me yere ntam tesi wo metuma mu tesi wo sika sembu tesi tesi wo mene mabuo fo ntam yesu mu te sending now, sending now. Every satanic chronic on my marital life.